Gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay gır vay g